Havalimini fabbiri bizim kızın harfa amulenu Kiratinu etanişin mefiyat matinizden kuhenu lenu khri Lenu aşkı amalil muşak murat min benu Lenu olam alim sevannu aşık minu